Omanem bemeğum. Sanam diyet hamces evanye domneye ve canam hamces. Gevanaçi balap çubayi seben sole.

Amanem demeğon. Sanam diyet hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçi balap çubayi seben soli.

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Sanam diye tamce sevani dolne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole